0: 合旗，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta jastın günü, güstün günü bürküt karmayız. Kıştın günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Ma bürküttü canıdan karmalgan. Atama görsüzsüm sarala de vakit kopuyor. Coştu atam, göndürüm. Salelik.
0: Yang ying, 为的是驯化它为鹰主人捕猎。而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

0: 父亲轻松带上他的鹰捕到了假猎物。接下来该穆尔沙买买提来寻他的新鹰了。
1: Halvalandığım bürkütü yanı bürküt. Hani gövrek götürüş gerek. Gövrek kolga alıp götürüp. Ama anday kılgandan kiyin anan al üyesi bunday yoğuşuyduk da bir kişiye üstüş.
2: Kirbukken ölmüp durmaz, dışarı atmayı var.

0: 父亲轻松带上他的鹰捕到了假猎物。接下来该穆尔沙买买提来寻他的新鹰了。
1: Albalandan bürküt, yangı bürküt. Hani gövrek kötürüş gerek. Gövrek kolgalıp kötürüp. Ama anday kılgandan kiyin, anan al üyesi, bunday yoğuşuydu da bir kişi üstüş.
2: Oy, daha kim yokken, ölmek durmaz mı? Şıkırım atmayı var.

0: 早啊，小妹妹。好可爱。咦，小绵绵好可爱，
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Köşümüz körüktü bolsun, yolumuz körüktü bolsun. Al cüreyi.